0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru et radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.
3: Jesus told us to pray, your kingdom come. And this should be the heart cry of every Christian. Let us begin to call upon the Lord.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru et radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Farklı bir duygu,
1: Radio Light.
0: Farklı bir tat.
1: 103.6 FM
2: Radio Light.
3: You move a little.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418 faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, 103.6 Radyo Light Nergis'le Çay Saati'ne hoş geldiniz. Tekrar sizlerle yeni bir günde beraberiz. Sizlerle birlikte olmak bana ayrı bir enerji veriyor sevgili dostlar. Evet, programımıza geçmeden önce sizlere iletişim bilgilerimizi hatırlatmak istiyorum. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0212 227 1047, mail adresimiz ise nergislecaysaati@hotmail.com. Şimdi bir müzik arası verelim dilerseniz, daha sonra tekrar burada olacağım, sakın bizden ayrılmayın.

0: Radio Light.
1: 103.6 FM.
2: Evet sevgili dinleyenler, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Güzel bir hikayeyle başlamak istiyorum. İyi ve inançlı bir adam maddi sıkıntı çekiyordu. Borçları giderek artıyordu. Bir gece sıkıntı içinde dizlerinin üzerine çöktü, gözlerini göğe çevirdi ve dua etmeye başladı. Allah'ım, çaresizlik içindeyim. Lütfen büyük ikramiye bana çıksın. Ancak o zaman borçlarımı ödeyebilirim. Ertesi hafta durumun düzeleceğinden umutluydu. 3 ay sonra inancı zayıflamaya başladı. ''Beni duyuyor musun ey Tanrım?'' diye yakardı. ''Bana yardım edeceğine inanmıştım ama 1 yıl geçti ve hala dualarıma bir karşılık vermedin.'' Birden gökyüzünde bir bulut belirdi, şimşekler çaktı ve gökten bir ses gürledi. ''Seni duyuyorum aslında, bütün dualarını işittim ama biraz bana yardımcı olman gerekli değil miydi? En azından bir piyango bileti alarak.'' ''Hayatınıza sahip çıkın.'' Hayatınızın başlangıcından sorumlu değilsiniz ama finalinden sorumlu olacaksınız. Sevgili Üstün Dökmen'in kısa bir yazısı. Neden aklı başında yetişkin, sağlıklı, gücü ve kuvveti yerinde bir insan hayatının sorumluluğunu eline almaz? Neden dünyayı tek bir kişi değiştirebilirken, peşinden milyonları sürükleyebilirken, tek bir insan bir ulusu ayakta tutabilirken, hayatta birçok talihsizlik yaşayıp bütün olumsuz şartların üstesinden gelerek çevresini ve insanlığı gıpta ile baktırırken, dünyanın şaşkın bakışları arasında imkansızı başarırken, neden kendimizi bir kurban gibi görürüz? Neden işler yolunda gitmeyince birçoğumuz durup düşünmeyi ve hatalarımızı kabullenmeyi reddedip hemen suçlayacak birilerini ararız? Evet, adam Tanrı'ya yalvardı, Tanrı'dan yardım istedi ama yardımcı olabilecek araçları kullanmadı. Ve lütfen siz de kendi hayatlarınıza bakın, dikkat edin, kontrol edin. Tanrı'dan bir şeyleri isterken biz ne kadar bunun için adım atıyoruz? Bu gerçekten önemli ve bu yazı gerçekten çok güzel. Evet, bir başka konu ise tüm sorumluluğu ele almak demek, o andan itibaren hiçbir mazeretimizin kalmaması demektir. 7 yaşındayken babasını kaybetti ve yetim kaldı. Yalnız ve içine kapanık biri olarak yaşamaya, oradan oraya sürüklenmeye başladı. 8 yaşında okuldan alındı ve köyde yaşadı. Zamanını tarlalarda kargaları kovalamakla geçirdi. 10 yaşında yüzü kanlar içinde kalacak şekilde yeni okulundaki hocasından dayak yedi. Ailesi onu okuldan aldı, sinirinden ve korkudan 3 gün evinden çıkmadı. 17 yaşında hayalindeki okulun istediği bölümü için gerekli not ortalamasını tutturamadı. 24 yaşında tutuklandı. Günlerce sorguya çekildi. 2 ay tek başına bir hücrede hapis yattı. 25 yaşında sürgüne gönderildi. 27 yaşında kendisinden bir yaş büyük meslektaşı kendisinin de üyesi bulunduğu derneğin çalışmaları ile kahraman ilan edilirken kendisi hiç önemsenmiyordu. Doğduğu şehrin merkezinde rakibi törenle karşılanırken o kalabalık arasından yalnız başına onları izliyordu. 30 yaşında kendisi başka şehirleri düşman elinden kurtarmaya çalışırken doğduğu şehir düşmanların eline geçti. 30 yaşında amiri onu kendisinden uzaklaştırmak için başka göreve atanmasını sağladı. Yeni görevinden fiilen işsiz bırakıldı, aylarca boş kaldı. 37 yaşında böbrek hastalığından Viyana'da 2 ay hasta ve yalnız halde yattı. 37 yaşında komutan olarak yeni atandığı ordu dağıtıldı. 38 yaşında Savunma Bakanı tarafından görevinden alındı. 38 yaşında bir toplantıda giyebileceği tek bir sivil elbisesi bile yoktu. Ve başkalarından bir redingot ödünç aldı. Ayrıca cebinde sadece 80 lirası vardı. 42 yaşında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı oldu. Başarınızın önündeki engel ne? Paranız mı yok? Atatürk'ün de yoktu. Sağlığınız mı bozuk? Atatürk'ün de bozuktu. Çevrenizde sizi çekemeyenler mi var? Atatürk'ün de vardı. Bazı yakın arkadaşlarınız sizi arkadan mı vurdu? Atatürk'ü de vurdular. Aileniz çok zengin değil miydi? Atatürk'ünki de değildi. Amirleriniz hakkınızı mı yiyor? Atatürk'ünkini de yemişlerdi. Sizden daha beceriksiz ama hırslı insanlar sizden daha hızlı yükselip size amirlik mi yapıyor? Atatürk'ün de başına gelmişti. Geçmişte bazı denenmelerinizden başarısız mı oldunuz? Atatürk de olmuştu. hakkınızda idam fermanı çıktığı için mi başarılı olamıyorsunuz? Atatürk'ün de başına gelmişti. Ona para yok dediler, bulunur dedi. Düşman çok dediler, yenilir dedi. Silah yok dediler, halledilir dedi. Ve sonunda tüm dedikleri oldu. Birçoğumuzsa zorluklarla karşılaştığımızda mazeretler bulmakta gecikmeyiz. Gündelik hayatta karşılaştığımız küçük ya da büyük kişisel sorunlar büyük başarıların önüne engel değildir. Hiçbir şeyi başarılı olmanıza engel değildir. Yeter ki siz onu yapmak isteyin. Evet sevgili dinleyenler, şimdi kısa bir ara.

Evet sevgili dinleyicilerimiz, sağlık bilgisiyle programımıza devam ediyoruz. Jöle kullanımının migreni tetiklediğini biliyor muydunuz? Migren, normal seyreden baş ağrılarının 3 veya 5 misli daha şiddetli geçen yoğun baş ağrılarıdır. Migren nöbetleri sırasında küme baş ağrıları çekilir ve kişi dayanamaz hale gelebilir. Bu ataklar tekrarlayabilir, şiddeti artabilir, azalabilir. Migren, genetik bir hastalık olmasına rağmen, ailede migren hastalığı olan kişilerin çocuklarında da ortaya çıkması olasıdır. Ancak ailenizde migren hastası var diye mutlaka migren olacaksınız diye bir kaide yoktur. Migren, genetik bir hastalık olup, ataklar sırasında beyin damarlarında iltihaplanma yaşanır. Bu da yoğun baş ağrıları olarak kendini gösterir. Beyindeki ani iltihaplanma yüzünden aşırı hassasiyet yaşanıyor. Hastanın başının sağ ya da sol tarafında ağrı, uyuşma ve hissizlik görülebilir. Başınızın tek tarafında şiddetli ağrılar, ağrının durup tekrar yeniden başlaması, ışığa karşı hassasiyet, ağrı sırasında mide bulantısı, başta uyuşma, sese ve kokuya karşı duyarlılık varsa migren hastalığından söz edebiliriz. Ataklar 4 saat ile 72 saat arası nöbetler şeklinde sürebilir. Migrene erkeklere nazaran kadınlarda daha sık rastlanıyor. Bunun sebebi kadınlardaki hormon değişimlerinden kaynaklanıyor. Adet dönemi öncesinde migren atakları artabilir. Gebelik ve menopoz dönemlerinde ise seyrekleşir. Ancak bazı gebelerde gebelik döneminde iyileşme görülmeden şiddetli şekilde devam edebilir. Migren genellikle 20'li yaşlarda başlar ve kişinin hayatı boyunca devam eder. Ancak 50 yaşın üzerinde migren oluşma riski çok azdır. Tedavi için doktora başvurmalı, ilaç tedavisi uygulanmalıdır. Ancak bir ay içinde 10 taneden fazla ilaç kullanılması var olan migreni kronik hale getiriyor. Bu yüzden kesinlikle doktora danışmadan ilaç almamalısınız. Erkeklerin saçlarına sürdüğü jölelerden dolayı dışarıda esen rüzgarı daha fazla hissederler. Bu da baş kısmında migrene sebebiyet verebilir. Bu yüzden jöle kullanmak migreni tetiklemektedir. Migren 20'li yaşlarda başlayan bir hastalık olduğu için bunun üzerine bir de jöle kullanımı eklendiği zaman kaçmak olanaksız hale gelebiliyor. Özellikle ailesinde migren hastalığı bulunan erkeklerin jöle kullanımına dikkat etmeleri, soğuk havalarda beresiz dışarı çıkmamaları önerilir. Evet, jölenin de migreni tetiklediğini bu şekilde görmüş olduk. Jöleyi sürüp dışarı çıktığınız zaman soğuk havalarda rüzgarın etkisiyle daha çok başınızın ağrımasına sebep verebiliyormuş migren. Bu yüzden soğuk havalarda başınızı korumaya dikkat edin. Aynı zamanda sinüzitin çoğalmasına da destek olacaktır soğuk havalar. Bu yüzden siz ne kadar iyi korursanız alnınızı, yüzünüzü bir o kadar daha az hasta olacaksınız. Evet sevgili dinleyenlerim, sağlık bilgimizin ardından birazdan değişik konularımız olacak. Lütfen bizden ayrılmayın. Şimdi bir müzik arası.

Evet sevgili dinleyicilerimiz, şimdi de sırada ilginç bilgiler bölümümüz var. Sizlere kabartma tozunun keki nasıl kabarttığı ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Eskiden hazımsızlık ve mide sorunu olanlar, mide ilaçları ve maden suları bol bulunmadığından bir çay kaşığı karbonatı suya karıştırarak içerlerdi. Ayrıca ağız ve diş bakımında da kullanılırdı. O dönemlerde karbonat çocuklar için de bir eğlence aracıydı. Annelerinin hazırladıkları limonata veya ayranın içine karbonat karıştırıp çalkalayarak köpüklenip fışkırmasını sağlarlardı. Misafirlere bol köpüklü kahve ikram etmek için karbonat illaki el altında bulundurulurdu. Yani karbonat diğer adıyla kabartma tozu sadece hamur işlerinde kullanılmıyordu. Bu mucizevi beyaz tozun bilimsel adı sodyum bikarbonat ya da sodadır. Bu kimyasal bileşiğin tadı 18. yüzyılda kimyager Joseph Priestley tarafından keşfedilmiştir. Ancak kabartma tozu olarak kullanılmaya ilk olarak 19. yüzyılın ortalarında başlanmıştır. İngiliz kimyager Alfred Burt hamur mayasına alerjisi olan eşine mayasız ekmek nasıl yapılacağını araştırırken bu buluşuyla karbonatı da mutfaklara sokmuş oldu. Kabartma tozunda 3 ana eleman bulunur. Baz, asit ve dolgu malzemesi. Örneğin, sodyum, bikarbonat, bazik maddeyi limon suyu gibi maddeler, asidi ve mısır nişastası da karbonatı kuru tutup topaklanmasını önlemek için konulan dolgu malzemesini oluşturur. Ayrıca dolgu malzemesi paketteki kabartma tozunun içindeki asidin pakete zarar vermesini de önler. Karbonat su ve asitle temasa geçtiğinde birkaç bileşene ayrılır. Karbondioksit gazı açığa çıkar. Aromatik maddeler ve tat verici bileşenler açığa çıkmaz. Bu nedenle ürünün tadı etkilenmez. Bazen sodyum bikarbonat tek başına da kullanılır. Ama bu sefer kabarcıkların çıkabilmesi için kekin hamurunda muhakkak karbonatla reaksiyona girecek yoğurt, limon suyu gibi asidik maddelerin olması gerekir. Unutmayın, karbonat sadece hamur işlerinde kullanılmıyor. Yanmış tencere ya da tavayı temizlemek, dişleri beyazlatmak, beyaz çamaşırları yıkarken beyazlatmak, taze çiçeklerin ömrünü uzatmak, ekşisi fazla kaçan salatalarda ekşiliğini azaltmak gibi şeylerde de kullanabilirsiniz. Evet, kabartma tozunun neler yaptığını, hangi özelliklere sahip olduğunu birlikte görmüş olduk. Nelere faydası var, neler için daha iyidir, bunları da hep birlikte görmüş ve öğrenmiş olduk. Evet sevgili dinleyicilerimiz, İlginç bilgiler bölümümüzden de bu örneği verdikten sonra şimdi kısa bir aramız var.

Evet, güzel bir müzik dinledik. Hemen ardından sizlere Cengiz Erşahin'in kitabından stresle mücadele ruhuyla ilgili birkaç şey paylaşmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi insan ilişkileri. İnsanlarla ilişkimiz gözümüzü dünyaya açtığımız anda başlar ve hayatımızın sonuna kadar sürer. Dünyanın neresinde olursa olsun başarılı ve mutlu insanlara baktığımızda insanlarla iletişimde birer dahi görürüz. İnsanlarla ilişkileriniz geliştiği oranda mutluluğunuz, hayattan aldığınız doyum, iş hayatınızdaki başarı ve geliriniz de arttıracaktır. İşten ilişiği kesilen 10.000 kişi üzerinde yapılan araştırmada %85'inin işten ayrılma nedeni diğer çalışanlarla iyi ilişkiler kurmamalarıydı. Peki ilişkilerimizi nasıl geliştirebiliriz? Kendinizi ne kadar iyi hissederseniz, kendinizi ne kadar severseniz, diğer insanları da o kadar sevip, kabul edip saygıyla davranırsınız. Özgüvenimiz düşük olduğunda her şey ve herkes canımızı sıkar. İnsanlarla olan diyaloglarımız bozulur. Özgüvenimiz yüksek olduğunda ise kendimizi, hayatı ve insanları severiz. Başkalarıyla birlikte olmaktan keyif alırız. Bunun ışığında iletişim kurarken yapabileceğiniz en yerinde şey insanların özgüvenlerini arttırmaya çalışmaktır. Yüksek bir özgüvene sahip olan kişi doğal olarak ve bir çaba sarf etmesine gerek kalmadan insanlarla iyi ilişkilere sahip olur. Tanıdığınız herkesin özgüveni olması gerekenin altındadır. Herkes kendini daha değerli görüp daha çok sevmek ister, kendini daha iyi hissetmek ister. En üst başarı seviyesindeki insanların bile daha fazla ve tekrar tekrar perçinlenen bir özgüvene ihtiyaçları vardır. Durum buysa ve hepimiz aynıysak,

yapmayın. Peki insanları nasıl önemli hissettirebiliriz? Onları oldukları gibi kabul edebiliriz. Karşınızdaki kişiyi içtenlikle ve koşulsuz bir şekilde kabul etmelisiniz. Hiçbir yargılama yapmadan, fikir yürütmeden, suçlamadan ya da ayıplamadan düşünceleri, hayata bakış açıları, giyinme tarzları, konuşma şekilleri sizden farklıysa da onları olduğu gibi kabul edin. Biz genelde ne yaparız? Sadece bizim gibi olanları, bizim gibi düşünenleri, bizim normal diye tanımlamalarımıza uyan insanları kabul ederiz. Esas bizden farklı olan insanları oldukları gibi kabul etmeliyiz. Kabulü göstermenin en basit ve net yolu sadece gülümsemektir. Gülümsemek için 12 kas, somurtmak içinse 103 kas çalıştırmak gerekiyor. Gülümseme bir mimikte bir kelime barındırır. Başka bir insana gülümsediğimizde ona söylediğiniz şudur: seni değerli ve önemli olarak görüyorum ve seni olduğun gibi kabul ediyorum. Evet, insan ilişkilerinde gerçekten çok önemli. Küçücük bir gülümseme karşımızdaki diğer insana kim bilir neler hissettiriyor. Şöyle bir hikaye duymuştum ben aslında. Bir gün patronu adama kızıyor, sinirleniyor ve adam eve geliyor, bütün sinirini karısından çıkarıyor. Karısına kızıyor, bağırıyor. Karısı da geliyor, bütün sinirini küçük çocuğundan çıkartıyor. Gördüğünüz gibi bu bir döngü haline geliyor. Yani siz birbirinize nasıl davranırsanız bu etkileşim halinde olup diğer kişilere de aynı şekilde yansıyacaktır. Yapacağınız sadece küçük bir gülümseme. Evet, buradan bütün herkese birbirimizle olan ilişkilerimizde küçük de olsa iyi gülümsemeler diliyorum ve umarım bu gülümsemeleri yerine getirirsiniz diye düşünüyorum. Evet sevgili dinleyenler, sizlerle güzel bir zaman daha geçirdim. Benim için çok güzel bir zamandı. Umarım sizler için de öyle olmuştur. Tekrar bir araya gelinceye dek kendinize çok iyi bakmanızı diliyorum ve bizden ayrılmadan önce de telefon numaramızı ve mail adresimizi hatırlatmak istiyorum. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0212 227 1047. Mail adresimiz ise nergistecaysaati@hotmail.com. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın.

Deprem sırasında bina içindeyseniz en yakın sağlam mobilyanın yanında uygun pozisyonda oturun. Mobilya ya da ağır eşyaları kapı önlerine yerleştirmeniz. Sarsıntıyla düşme riski olan mobilyaları yerlerine sabitleyiniz. Unutmayın, alacağınız basit önlemler afet riskini azaltır.

0: Çocuğunuz her gün çeşitli kazalarla karşı karşıya kalabilir. Hiç umulmadık anlarda karşılaşabilecekleri risklerde onları koruyan eller vardır. Günlük ödeyeceğiniz 1 lira 10 kuruş ile çocuklarınızı koruyan elleri siz de iş kazası ve meslek hastalıkları risklerine karşı koruyabilirsiniz. Unutmayın, artık ev hizmetlerinde çalışanlar da sigortalı. Sosyal Güvenlik Kurumu.
1: Hayat kurtarmak için yardım etmek sandığınızdan daha kolay. Bu yöntemin adı ise sarışı kalp masajı.
2: 13 yaş ve üzerinde bir kişinin aniden yere yığıldığını, iç çeker gibi nefes aldığını veya nefesinin kesildiğini görürseniz bu yöntemi kullanmaktan çekinmeyin. İlk önce yanınızdakilerden hemen 112'yi aramasını isteyin. Kimse yoksa kendiniz arayın. Sonrasında ilk yardım sertifikanız varsa mağdur kişiye yönelin. Elinizin ayağını göğüs ortasına yerleştirin. Diğer elinizi onun üstüne koyun. Ambulans gelene kadar en az dakikada 100 kere olacak şekilde güçlü ve hızlı kalp masajı uygulayın.
1: Siz de sadece elinizle bir insanın hayatını kurtarmak için yardımcı olabilirsiniz.
3: Yine bir mezuniyet töreni ve geri sayım.
4: 5, 4, 3, 2, 1, şimdi!
5: Oh! Abi ne oldu, iyi misin?
6: Kolum çıktı sanırım.
5: Ambulans çağıralım mı hemen?
6: Yok abi, gerek yok.
3: Gerek yok der tabii. Çünkü mezun oldu ve sosyal güvencesi bitti. Bitmedi. Mezun olduktan sonra 2 yıl daha devam ediyor. Lise öğrencileri 20, üniversite öğrencileri de 25 yaşını geçmeyecek şekilde mezun olduktan sonra 2 yıl daha devlet güvencesinde.
6: Ama benim GSS borcum var.
3: 25 yaşına kadar olan herkesin genel sağlık sigorta borçları silindi. Detaylı bilgi için sgk.gov.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418 fax çekebilir.
1: Farklı bir tarz.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418 faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

Merhaba sevgili dinleyiciler, 103.6 Radyo Light'a hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir gün hediye etmek istiyorum. Umarım bugün gününüz güzel geçer ve kendinizi çok iyi hissettiğiniz bir gün olur. Birazdan bir müzikle devam edeceğiz programımıza ama önce size Ahmet Batman'dan Uçuş Böceği adlı kısa bir yazıyı okumak istiyorum. İnsanoğlu bütün böceklerden korkarken uçuş böceğinden korkmaz. Aksine o kırmızı benekli böceği sever ve uçması için ninniler söyleriz. Bunu ilk kim başlattı bilmiyoruz. Bildiğimiz tek şey insanların hep bir şeylerden umut dilenmesidir. Penceremden içeri giren uçuş böceğine ninniler söylemedim. Dedim ki, uçuş böceği, şimdi annen sana terlik papuç alacak desem yalancı mı olurum bilmiyorum. Benim bildiğim şey, hayal gücümü sınırsız şekilde kullanma hakkımın olduğu ve şöyle bir hikaye yazdım kendime, bilmem bana katılır mısınız? Sanırım annesinin terlik papuç almadığı bir kız çocuğu uydurdu bu ninniyi. Eğer uçarsan annen sana terlik papuç alacak, bak benim annem bana almadı. Bari sen uç da senin terliğin papucun olsun. Evet, sizlere de güzel bir uçuş böceğinin konması dileğiyle derken hemen bir müzikle de programımıza devam edelim. Ardından da hikayeyle karşınızda olacağım ama şimdi kısa bir müzik arası.

0: Radio Light.
1: Radio Light.
2: 103.6 FM.
3: Evet, hikayemizle devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Programımıza tekrar 103.6 Radyo Light'a hoş geldiniz diyerek hikayeme hemen başlamak istiyorum. Ali uzun yıllar boyunca dedesinden bir hikayeyi dinleyerek büyümüştü. Hikayede bir defineden bahsediliyordu. Define altınla dolu bir sandıktı. Ama bu sandığa ulaşmak öyle kolay değildi. Başka define hikayelerinden farklıydı bu hikaye. Kağıtların üstüne çizilmiş esrarengiz haritalar yoktu ortada. Altın sandığına ulaşmak için ilginç bir yol izlenmeliydi. 40 iyilik yapmak gerekiyordu bunun için. İyiliklerin her birinin 40'ar canlıya yönelik olması gerekti. Ali dedesinden dinlediği hikayenin tesirinde öyle kalmıştı ki, dedesinin vefatının üzerinden yıllar geçmiş olmasına rağmen bunu unutmamıştı. Kararını vermişti. Bu defineye ulaşmak zor olsa da deneyecekti. 3 yıl boyunca bu iyilikleri yapmak için çok uğraştı. 40 fidan dikti, 40 çocuğu giydirdi, 40 hastaya baktı, 40 yaşlının işlerine koştu. Yaptığı iyilikler sayesinde etrafta çok sevilen biri olmuştu. O da bu durumundan memnundu. Adı yörede Hızlı Ali'ye çıkmıştı. Tam 39 kez 40'ar canlıya iyilik etmişti. Şimdi 40. kez farklı bir iyilik yapmalıydı. Ama bir türlü aklına yaptıklarının dışında bir şey gelmiyordu. Haftalarca düşündü, bulamadı. Sonunda gidip bir yol kenarına oturdu. Yoldan gelip geçen insanlara soracaktı. Ali kime yapması gereken son iyiliğin ne olabileceğini sorduysa, ya onu deli sanıp cevap vermediler ya da yine yaptığı iyiliklerden birini söylediler. Ali çaresizlik içindeydi. O gece yine sıkıntıyla yola çıkıp bir kenara oturmuştu. Yıldızlarla dolu gökyüzü, dolunayın da tesiriyle ortalığı aydınlatıyordu. Düşüncelere dalmıştı. Uzaktan uzağa köyün tek tek yanan ışıkları görünüyordu. Arada bir köpek havlamaları duyuluyordu. Tam o sırada birisi seslendi. ''Hey, evlat, gel bana yardım et.'' Ali, sesin geldiği yöne irkilerek döndü. Oldukça yaşlı, saçı sakalı bembeyaz bir ihtiyar adam orada duruyordu. Sırtındaki çuvalı ağır ağır yere bırakıp yorgun sesiyle tekrar seslendi. ''Evladım, şu çuvalı tepedeki kulübeye çıkarmam gerek ama gücüm kalmadı. Uzun yoldan da geliyorum, hadi bir yardım et de çıkaralım.'' Ali aylardır düşünüp durduğu iyilik için bir fırsat olabilir mi diye bir an aklından geçirdi. Ama hemen bu düşüncesinden vazgeçti. Nihayetinde karşısındaki tek bir kişiydi. Oysa onun iyilikleri 40'ar canlıya olmalıydı. Ali yine de ''Peki olur'' dedi yaşlı adama. ''Sana yardım edeceğim.'' Çuvalı sırtına aldı ve tepeye çıkarmaya başladılar. Yaşlı adam sordu. ''Orada oturmuş, öylece ne düşünüyordun evladım?'' ''Ah ah, bir bilseniz'' dedi, hikayesini anlattı. Yaşlı adama gülümsedi. ''Senin için çok mu önemli alıntılar?'' ''Elbette'' dedi Ali. ''Çocukluğumdan beri bu hikayedeki alıntılara ulaşma hayaliyle büyüdüm. Ama işte bir türlü yapmam gereken 40. iyiliği bulamıyorum.'' ''Biraz değişik bir hikaye'' dedi yaşlı adam. ''Dedenin doğru söylediğinden emin misin? Nihayetinde bu sadece bir hikayedir belki.'' ''Dedem dediyse doğrudur. O hiç yalan söylemezdi. Mutlaka altın sandığı var ve ona ulaşmanın yolu da bu.'' Yaşlı adam yine gülümsedi. ''Peki öyleyse yarın akşama kadar benimle kalırsan sana bu 40. iyilik için yardım ederim.'' Ali sevinçle kabul etti. Kısa süren bir yolculuktan sonra tepedeki kulübeye varmışlardı. Ali çuvalı yaşlı adama teslim etti, adam da kapıyı açtı, ona yatacak yer ve biraz da yiyecek verdi. ''Yarın dedi erken kalkacağız. Biraz uyusan iyi olur.'' Ali söyleneni yaptı. Ertesi sabah erkenden kalktılar. Yaşlı adam çuvalı genç Ali'nin sırtına verdi. Birlikte aşağıdaki köye indiler. Ev ev dolaşmaya başladılar. Sabahın bu saatinde ortalıkta kimse yoktu. Her evin kapısının önüne geldiklerinde yaşlı adam çuvaldan bir paket çıkarıp bırakıyordu. Böylece tam 40 kapı dolaştılar. Son kapıya da bir paket bırakınca yaşlı adam Ali'ye dönerek ''İşte istediğin oldu'' dedi. Ali merakla ''O paketlerde ne vardı?'' diye sordu. ''Her pakette kitap vardı. ama her eve orada oturan kişinin ihtiyaç duyduğu kitapları bıraktık. Mesela, kalbi katılaşan bir adamın evinin önüne merhametle ilgili, cimri bir kadınınkine cömertlikle ilgili, sakatlığı yüzünden hayata küsen bir çocuğunkine aslında ne çok şeye sahip olduğuyla ilgili kitaplar koyduk. Böylece tam 40 kişiye iyilik yapmış olduk. Artık altın sandığına ulaşabilirsin. İşte sana dün gece kaldığımız kulübenin anahtarı. O kulübede masanın altını kaz. Sandık orada gömülü ve senindir. Ali kulaklarına inanamıyordu. Sevinçle, ''Nihayet hayalime kavuşuyorum.'' dedi. Anahtarı aldığı gibi kulübeye koştu. Bir kazma bulup denilen yeri kazdı. Gerçekten de altın dolu sandık oradaydı. Sevinçle sandığı çıkarıp altınları bir çuvala doldurdu. Altınlarla aşağı inince yaşlı adamın onu beklediğini gördü. ''Artık altınlara kavuştun.'' dedi yaşlı adam. ''Şimdi onlarla ne yapacaksın?'' ''Ne mi yapacağım?'' ''Canım ne isterse onu alacağım. Arabalar, evler, güzel giysiler, daha neler neler. Krallar gibi yaşayıp mutlu olacağım.'' ''Demek böyle mutlu olacağını düşünüyorsun. Peki, öyleyse sana yardım etmeme karşılık bir isteğimi yapar mısın?'' ''Elbette.'' dedi Ali. ''Tam bir yıl sonra burada buluşalım.'' Ali kabul etti. Gerçekten de Ali altınlara kavuşunca önce çok güzel ve büyük bir ev aldı. Sonra arabalar, tatillere çıktı, dünyayı dolaştı, güzel kıyafetler aldı ama tüm bunlar olurken ilk günlerin heyecanı gittikçe Ali bir şey fark etmeye başladı. Aklına gelen her şeyi alıyordu ama mutlu olamıyordu. Bir türlü yüzü gülmüyor, aksine etrafındaki bu şatafat onu sıkıyordu. Bir yıl böyle çabucak geçti. Ali mutsuz bir şekilde yaşlı adamla buluşacağı yere geldi. Yaşlı adam biraz daha bükülmüş beliyle onu bekliyordu. ''Ne oldu evlat, mutlu olabildin mi?'' diye sordu. Ali, ''Hayır'' dedi. ''Canımın her istediğini aldım. Böyle mutlu olacağımı düşünmüştüm. Ama şimdi anlıyorum ki yanılmışım.'' Yaşlı adam gülümseyerek Ali'nin sırtını sıvazladı. ''Evladım'' dedi. ''Geçen yıla kadarki hayatını hatırla. Hani hep iyilik yapıyordun. Her iyilik yaptığında, her ağlayan yüzün gülmesine, her ihtiyaç sahibinin ihtiyacının giderilmesine vesile olduğunda kalbinde beliren duygu sence neydi?'' ''Evet'' dedi Ali, ''hatırlıyorum. Ben hazineme ulaşmak için her iyilik yaptıktan sonra mutlu olduğumu hissederdim. Canlılara yardım ettikçe onların yüzlerindeki gülümseme bana da geçerdi. Yüzüm ışıldardı. İşte'' dedi yaşlı adam. ''Dedenin ulaşmanı istediği hazine bunu anlamandı. Ancak iyilik yaparak mutlu olabilir, çevrene faydan dokundukça yaşarsın. Kulübede bulduğun altınlarsa sadece benim yerini bildiğim altınlardı. Dedenle bir ilgisi yoktu. Bana hikayeni anlatınca, senin mutluluğunun sırrını anlaman için böyle davrandım.'' Ali şaşkınlıkla dinlemişti tüm bu sözleri. Demek dedesi onun için böyle bir hikaye anlatıp durmuştu. Yaşlı adam, ''Şimdi ne düşünüyorsun?'' diye sordu. Ali gülümseyerek cevap verdi. ''Size çok teşekkür ederim.'' dedi. ''Bana gerçek hazinenin iyilik yaparak mutlu olmak olduğunu öğrettiniz. Tüm hayatım boyunca bunu unutmayacağım ve artık bunun için uğraşacağım.'' Evet, hayatımıza anlam katan hikayelerden bir tane daha sizlere paylaşmış olduk sevgili dinleyicilerimiz. Umarım bugünkü hikayemizi de beğenmişsinizdir. Gerçekten asıl amaç altınlara kavuşmaktansa insanlara iyilik yapmaktan geçiyor. Hadi gelin bugün birilerine iyilik yapmayı deneyelim. Evet, şimdi tekrar kısa bir ara, ardından sağlık bilgisiyle karşınızda olacağım. Sakın bizden ayrılmayın.

Evet sevgili dinleyenler, tekrar sizlerle birlikteyiz. Sağlık bilgisiyle devam edeceğimi söylemiştim az önce de. Şimdi güzel bir konuyla devam edelim programımıza. Kasların kasılması nasıl gerçekleşir? Size bununla ilgili bir bilgi vermek istiyorum sağlık bilgisinden. Kemikler yüzlerine bağlı kaslarla hareket ederler. İskelet kaslarının çoğu antagonist kaslardır. Antagonist kaslar birbirlerine zıt olarak çalışır. Örneğin elimizi dirsekten omuza doğru bükerken içteki kaslar kasılır. Dıştakilerse gevşer. Vücudumuzun %40'ını iskelet, %10'luk bölümünü ise düz ve kalp kası oluşturur. Kasılma ilkeleri tüm kas çeşitlerinde hemen hemen aynıdır. Ancak bunlardan sadece iskelet kası harekette etkilidir. Bir iskelet kası bütün kas boyunca uzanan çok sayıda kas lifinden oluşur. Her bir kas lifinin yüzeyi sarkolema adı verilen zarla örtülüdür. Kas lifinin yapısında çok sayıda kas telciği vardır. Bir kas telciği miyozin ve aktin ipliklerden oluşur. Miyozin iplikler kalın, aktinler ise ince yapılıdır. Kasta yapısal organizasyonda aktin ve miyozin iplikler birbiri içine girmiş durumdadır. İskelet kası ışık mikroskobuyla incelendiğinde açık ve koyu renkli bantlar ayırt edilir. Bu bantlardan sadece aktin proteininden oluşan I bandı miyozin ve aktin proteinlerinin girişim yaptığı yerlerse A bandı denir. A bandının ortasında açık renkli bir bölge ayırt edilir. Sadece dinlenme halindeki kaslarda görülen bu bölgeye H bandı denir. Bir I bandının ortasında ise Z çizgisi bulunur. Z çizgisi aktin proteinlerinin birbirine bağlandığı noktalardır. İki Z çizgisi arasında kalan bölüme ise sarkomer denir. Sarkomer kasta kasılma birimidir. Çok sayıda sarkomer birbirine bağlanarak kas telciğinde devamlılık sağlamış olur. İskelet kasları istemli çalışır. Gerekli kontrol beyin kabuğu tarafından sağlanır. Uyarılar motor sinirlerine kaslara taşınırlar. Bu kasa gelen sinir sayısı kasın işlevine göre değişir. Tek bir sinirle kontrol edilen kas liflerinin tümüne motor ünite denir. Örneğin vücudumuzun en uzun motor siniri olan siyatik siniri 650 kas lifini uyarabilir. Bu 650 lif bir motor ünite olarak adlandırılır. Kas kasılmasının başlayabilmesi için uyarının belli bir şiddetin üzerinde olması gerekir. Kasta kasılmayı sağlayan en küçük uyarana eşik değeri denir. Bu bağlamda kas eşik değerinden düşük uyarılanlara tepki vermezken eşik değerinden yüksek uyarılanlara tepki gösterir. Bu olaya ya hep ya hiç yasası denir. Kasa uygulanan uyarının frekansı arttıkça kas tam gevşeyemeden yeniden kasılır. Frekansın çok fazla artması belirli bir düzeyde birbirini izleyen kasılmalar kaynaşarak ayırt edilmez hale gelir. Buna tetanizasyon denir. Dinlenme halinde bile kaslarda belirli bir gerim vardır. Buna kas tonusu denir. Kas tonusu için gerekli uyarının tamamen omurilikten geldiği kabul edilmektedir. Kas yorgunluğunun nedeni uzun ve kuvvetli kasılmalardır. Kasılma ve gevşeme halindeki bir kasma 1 dakika süreyle besin ve özellikle oksijenin gelmemesi kasta yorgunluk oluşturur. Bu durum glikojen depolarındaki glikozun oksijensiz ortamda laktik aside yakalanmasıyla açıklanabilir. Dinlenme aşamasında ise kaslarda biriken laktik asit dokularda uzaklaştırılır. Böylece yorgunluk hissi ortadan kalkar. Kas kasılması H.E açıklanmaktadır. Aktin iplikler miyozin ipliklerin içine doğru kayar. Böylece iki Z çizgisi birbirine yaklaşır. I ve H bantları ortadan kalkar. A bandının ise boyu değişmez. Gevşeme sırasında ise H ve I bantları ortaya çıkar. Z çizgileri birbirlerinden uzaklaşırlar. Kasılma sırasında aktin ve mizoin proteinleri arasında çapraz bağlar oluşur. Kasılma sırasında bol miktarda ATP harcanır. Evet, aslında tamamen tıp dilinde yazılmış bir konu. Kasların gevşemesi veya kasılmasıyla ilgili. Kaslarımız neden kasılır? Biyolojik olarak anlatılmış şekli.
Evet, kendimizi daha sakin ortamlara sokmalıyız. Kendimizi daha iyi hissedeceğimiz şeyleri yapmalıyız ki kaslarımız bu kadar fazla kasılmasın. Evet, sağlık bilgisinden bugünlük bu kadar sevgili dinleyenler. Tekrar bir müzik aramız olacak. Ardından da ilginç bilgilerle devam edeceğim. Sakın bizden ayrılmayın.

Evet, ilginç bilgilerle programımıza devam edebiliriz hemen. Bugünkü ilginç bilgimizin konusu da şeker kamışından nasıl şeker elde edilir? Bakalım nasıl şeker elde edilirmiş şeker kamışından? Şeker kamışı buğdaygiller familyasından şeker elde edilen bir bitkidir. Sıcak bölgelerde yetişir. Şeker üretim maliyeti pancara göre daha düşüktür. Dünya şeker üretiminin %70'i şeker kamışından sağlanır. En büyük üretim %15 olarak Küba'nındır. Kübalılar şeker kamışını kahveye batırırlar. Çok şeker kamışı üretilen yer Pinar del Rio'dur. Küba'ya İspanyollar tarafından taşınmıştır. İspanyollar şeker kamışını Büyük İskender'le tanımışlardır. Hindistan'dan Avrupa'ya yayılmıştır. Şeker kamışları suyu çıkarılmak için ezilmelidir. Ezme işlemiyle kamışın zor boğumlarının parçalanması ve saplarının yassılaşması gerekir. Kamışın suyu bir araya toplanır, süzülür, bazen de işlenir ve kaynatılarak fazla suyu atılır. Kurutulmuş şeker kamışı artığı genellikle bu işlem için yakıt olarak kullanılır. Kalan sıvı, jageri, gur, çança ya da panela olarak bilinen katı bir hal alması için ayrılır. Şeker kamışından elde edilen gurun verimi genellikle kamışların kalitesine ve kamış suyunun çıkarılma işlemlerinde bağlıdır. Yüksek kaliteli kamışlardan %20 üzeri oranda şeker elde edilebilir. Düşük kaliteli ya da erken hasat edilmiş şeker kamışlarından buna benzer bir şeker kamışı suyu elde edilir. Ancak içerdiği şeker oranı daha düşük olur. Çıkarılan şeker kamışı suyundan elde edilen verimlilik kullanılan teknolojiyle sınırlıdır. En zanaatkar üreticiler tarafından kullanılan 3 merdaneli makineler 100 kilogram kamıştan 50 kilogramdan fazla kamış suyunu asla çıkaramaz. Kaynatma işlemi kontrollü ve dikkatli bir şekilde yapılarak verim arttırılmıştır. Kaynatma işlemi mümkün olduğunca hızlı ve temiz koşullarda yapılmalıdır. Çoğu şeker üreticisi 3 adet metal merdaneden oluşan basit ezme makineleri kullanır. Tek öküzün kullandığı bir şeker kamışı ezme makinesinden saatte yaklaşık 50 kilogram kadar kamış işlemesi beklenebilir. 5 beygirlik dizel motorla çalışan bir makine ise bu değeri saatte 300 kilograma kadar çıkarabilir. Şeker kamışları ezilirken dikkat edilen hususlar da şöyle sıralanabilir. Şeker kamışları kesildikten itibaren 24 saat içinde ezilmelidir. Bu süre geçtikten sonra ezilen kamışlardan elde edilen kamış suları henüz gura dönüşmemiş yani katılaşmamış olan diğer kamış sularına katıştırılır. Etkili ezme işlemi şeker kalitesinde en önemli faktördür. Her miktarda kamış suyunun şeker kamışlarından mümkün olduğunca alınması gerekir. Kaynatmadan önce kamış parçacıkları ve toprak gibi katı maddelerin atılması için kamış sularının bir bezde süzülmesi gerekir. Büyük ölçekli şeker üreticileri dışarı atılacak pislikleri koyulaştırmak için kamış suyuna kireç katarlar. Üreticilikte bu işlem nadiren yapılır. Kamış suları daha sonra kükürt dioksitle nötrleştirilir. Küçük ölçekli üreticiler kamış sularına ağaç külü dahil çeşitli arttırıcılar katarlar. Tüm bunlar pisliklerin arıtılmasında etkilidir. Hatta çoğu üretici kaynatmanın son aşamasında sodyum, hidrojen, sülfat ekler. Bu işlem kamış suyunun içine sülfür dioksit salar ve ürünün son halinin rengini açar. Kamış sularının kaynatılması işlemi açık ateş veya basit fırınlar üzerinde büyük tavalarda yapılır. Temel ihtiyaç temiz tavalar ve araçlardır. Kamış suyu kaynarken tavanın dibinde tortul tabaka birikir ve bu dışarı taranır. Kaynayan kamış suyunun üzerine çıkan köpük alınır. Büyük bir tava yaklaşık 20 kilogram gur, elde edilebilen 100 kilogram kadar kamış suyunu kaynatabilir. Bu tavalar genellikle galvanizlenmiş çelik levhalardan yapılmıştır. Kaynatma işleminin son noktası kaynayan kamış sularının görüntüsünden ve sesinden tecrübeyle karar vermektir. Soğuduktan sonra katılaşırsa baktırılmak üzere küçük numuneler götürülebilir. Basit şeker ölçüm cihazları olanlar için bu genellikle %90-95 oranında şekere karşılık gelir. Kamış suyu tavaları ısılarını kaybettikten sonra havayla temas etmesi ve tam bir kristalleşmenin sağlanması için hızlıca hareket ettirilir. Soğuyan kamış suları daha sonra şekil vermek üzere tencereye ya da kalıplara dökülür. Temizlik tüm işlemlerde hayati önem taşır.
Kamış suları ısınmaya başlar başlamaz pislikler şekerin akışını hızlandırır ve verimliliğinin azalmasına yol açar. Tüm kaynatma tavaları ve araçların iki kullanım arasında iyice temizlenmiş olması gerekir. Gerekli araçlar, kamış suları kaynatılmadan önce kullanılmak üzere ince dokunmuş bezden yapılmış çok basit süzgeçlerdir. Uzun saplı, delikli, basit kepçelerle kaynayan kamış sularının köpüğü alınır. Tavanın dibinde tortulaşan tabaka gergin bir bezle kazınarak kaldırılır. Kullanılan tava ısısını kaybettikten sonra bir karma aleti koyulaşan kamış suyunun karıştırmada kullanılır. Ve şeker kamışından da böylelikle şeker elde edilebilir. Evet sevgili dinleyenler, güzel bir müzikle kendinize gelelim. Ardından da kültürel bölümümüzde konumuza devam edeceğiz. Sizi burada bekliyor olacağım.

Evet, Ahmet Batman'dan kültürel bölümümüzde şiir okumak istiyorum. Bugün kültürel bölümümüzde Ahmet Batman'la bugün hala 24 Eylül yazısıyla devam etmek istiyorum. Sabah Uykum adlı kitabından. Yıllarla pek aram yok. Zaten tarihleri de sevmem ama bugün 24 Eylül ve biz sanırım ayrıldık. Beni bir daha arama dedi. O bir kere söyledi. Ben bin kere duydum. Evet, onu bir daha aramayacağım. O beni arar mı acaba? Bugün hala 24 Eylül. Aradan zaman geçti. Hiç aramadı. Bazen arasın diye bekliyor insan işte. Sanki her şeyin bir kırılma noktası var. Birkaç gün daha aramazsa beklemekten vazgeçmişim gibi hissediyorum. Çalmıyor telefon. Belki yeterince inanmıyorum çalacağına ve sonuç olarak o yok şu an için hayatımda. Eskiden çok sevdiğim ve hala sevmeyi düşündüğüm biri ne kadar yabancı olabilir ki? İnsan sorularla yaşıyor yaşamının ötesinde. Aslında insan sorularla savaşıyor. Yenileceğini bile bile. Yenilmek onun aramaması olabilir. Belki de bir daha hiç aramayacak. Bunun düşüncesi bile korkunç. Telefonda onun adı yazmadıktan sonra gelen aramaların ne anlamı olabilir ki? Bu yazı böyle kalmamalı. Aradığın gün yazmayı bırakmamalıyım. O gün aradığında bana söylediklerini yazarım. Düşüncelerim bana kalır, onu yazarım. Bugün hala 24 Eylül. 3 gün oldu. Normalde 3 gün kısa bir zaman ama onunla konuşmadığım için 3 gün değil 72 saat olarak görüyorum her şeyi. Tam 72 saattir seni duymuyorum. Seven bir adam için bundan daha kötü bir şey olamaz bence. Ne dersin? Bu sabah kahvaltı yapmadım ve sofraya yeşil zeytin koymadım. Senin sevdiğin her şeyden uzaklaştım. Senden uzaklaşmadıktan sonra pek faydası yok ve hatırlatmak isterim. Hala aramadın. Bugün hala 24 Eylül. Tam bir ay oldu. Tam bir aydır sesini duymuyorum. Bu ne demek biliyor musun? Bana sensiz yapabileceğimi öğretiyorsun. Bir kadın aralıksız 7 ay sevdiği bir adamdan neden vazgeçer ki? Bir arkadaşıma sordum. Yeterince sevmediğini anlamıştır, dedi. Peki, bunu 7 ayda anlayan bir kadını ben nasıl sevdim? Bugün hala 24 Eylül. Bugün tam 2 ay, 11 gün oldu ve bugün ben seni gördüm. Beni aramayan seni gördüm. Yanında kimse yoktu. Tek başına yürüyordun. Hava yağmurluydu ve mor şemsiye vardı elinde. Ben almıştım o şemsiyeyi sana. Bugün hala 24 Eylül. Ve ben seni gözyaşımı denize dökecek kadar sevmiyorum. Bugün yazmıyorum ben. Bugün biz ayrılalı tam 2 ay 17 gün oldu. Saatleri saymadım. Bugün biz sonsuza dek ayrıldık çünkü sen bana giderken öleceğini söylemedin. Çünkü ben sırf sen arama dedin diye seni bir daha aramadım. Bugün hala 24 Eylül, yani benim ölüm günüm. Sen, ben öldükten 2 ay 17 gün sonra öldün. Ben seni bu hayatta tam 2 ay 17 gün uzaktan sevdim. Ararsın diye bekleyerek, yollarını gözleyerek sevdim. Bilmiyordum böyle olduğunu. Bilmiyordum hasta olduğunu. Söylemedin bana mor şemsiyeli kız. Beni bir daha arama, dedin. Ben artık her yerde seni arıyorum. Toprağın altını üstünden daha çok seviyorum. Bilirim dönmezsin. Bilirim bir daha gülmezsin sen. Bana her gün 24 Eylül. Sen okuyamazsın ki bu yazdıklarımı. Okursan ağlama, tamam mı? Ben çok ağladım senden sonra. Hatta yazmadım. Titredi parmaklarım. Öpüyorum gözlerinden çocuk. Öpüyorum değişmeyen gözyaşının renginden. Üşüme oralarda. Sıkı giyin. Bilirim beklemeyi sevmezsin sen. Ve hep ben bekledim zaten seni. Şimdi neden benden önce gittin? Ya çok bekletirsem seni? Bu güzel şiir için Ahmet Batman'a teşekkür ediyoruz. Ayrılık yazıları gerçekten duygusal oluyor.

Sevgili dinleyicilerim, bir programımızın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bugün de programımızı böylelikle bitirdik. Tekrar sizlerle görüşünceye dek kendinize çok iyi ve çok dikkatli bakın. Ayrılmadan önce iletişim bilgilerimizi size hemen söyleyeyim. Telefon numaramız 0212 227 1047. Mail adresimiz ise nergis.caysaat@hotmail.com. Maillerinizi ve telefonlarınızı bekliyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Bazen dikkatsizlik, bazen iş yerinde alınmayan önlemler, bazen de yeterli olmadığınız bir işin size yaptırılması. Birçok kez canımızı yakan kazaların yaşanmasına neden oluyor. Bu kazaların yaşanmaması için önemli bir adım atılarak mesleki yeterlik belgesi tehlikeli işlerde zorunlu hale getirildi. Peki neden zorunlu? Çünkü bu belge sayesinde iş ve işçi kalitesi artıyor, iş güvenliği sağlanıyor.
1: Üstelik bu belgenin uluslararası akreditasyonu da var.
0: Hatta belgeyi kazananların sınav masrafları devlet tarafından iade ediliyor. Ve bu belgeye sahip çalışanların SGK primlerinde işverenler değil, devlet ödüyor. Mesleki yeterliliğinizi belgelemeyi unutmayın.
2: Hayat kurtarmak için yardım etmek sandığınızdan daha kolay. Bu yöntemin adı ise sarışık kalp masajı.
3: 13 yaş ve üzerinde bir kişinin aniden yere yığıldığını, iç çeker gibi nefes aldığını veya nefesinin kesildiğini görürseniz bu yöntemi kullanmaktan çekinmeyin. İlk önce yanınızdakilerden hemen 112'yi aramasını isteyin. Kimse yoksa kendiniz arayın. Sonrasında ilk yardım sertifikanız varsa mağdur kişiye yönelin. Elinizin ayağını göğüs ortasına yerleştirin. Diğer elinizi onun üstüne koyun. Ambulans gelene kadar en az dakikada 100 kere olacak şekilde güçlü ve hızlı kalp masajı uygulayın.
2: Siz de sadece elinizle bir insanın hayatını kurtarmak için...

deprem sırasında bina içindeyseniz en yakın sağlam mobilyanın yanında uygun pozisyonda oturun. Mobilya ya da ağır eşyaları kapı önlerine yerleştirmeniz. Sarsıntıyla düşme riski olan mobilyaları yerlerine sabitleyiniz. Unutmayın, alacağınız basit önlemler afet riskini azaltır.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Radio Light.
1: 103.6.
2: 103.6 FM.
1: Radio Light.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418 faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.

0: halkın ortak kullanım alanlarında solunan havanın kalitesi yükseliyor. Çünkü Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası.
1: Biz doktorlar hem toplum sağlığı hem bireysel sağlık açısından dumansız hava sahasının en sıkı destekçileriyiz.
0: O zaman rahat bir nefes alabiliriz doktor bey.
1: Evet, hem derin hem sağlıklı bir nefes.
0: Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası. Dumansız yaşama destek olun, havanızı koruyun.

Jesus! Jesus! Jesus! Yes, Lord! Amen! Yes, Lord!

0: Çocuğunuz her gün çeşitli kazalarla karşı karşıya kalabilir. Hiç umulmadık anlarda karşılaşabilecekleri risklerde onları koruyan eller vardır. Günlük ödeyeceğiniz 1 lira 10 kuruş ile çocuklarınızı koruyan elleri siz de iş kazası ve meslek hastalıkları risklerine karşı koruyabilirsiniz. Unutmayın, artık ev hizmetlerinde çalışanlar da sigortalı. Sosyal Güvenlik Kurumu.
1: Hayat kurtarmak için yardım etmek sandığınızdan daha kolay. Bu yöntemin adı ise sarışık kalp masajı.
2: 13 yaş ve üzerinde bir kişinin aniden yere yığıldığını, iç çeker gibi nefes aldığını veya nefesinin kesildiğini görürseniz bu yöntemi kullanmaktan çekinmeyin. İlk önce yanınızdakilerden hemen 112'yi aramasını isteyin. Kimse yoksa kendiniz arayın. Sonrasında ilk yardım sertifikanız varsa mağdur kişiye yönelin. Elinizin ayağını göğüs ortasına yerleştirin. Diğer elinizi onun üstüne koyun. Ambulans gelene kadar en az dakikada 100 kere olacak şekilde güçlü ve hızlı kalp masajı uygulayın.
1: Siz de sadece elinizle bir insanın hayatını kurtarmak için yardımcı olabilirsiniz.
3: Yine bir mezuniyet töreni ve geri sayım.
4: 5, 4, 3, 2, 1, şimdi!
5: Oh. Abi ne oldu, iyi misin?
6: Kolum çıktı sanırım.
5: Ambulans çağıralım mı hemen?
6: Yok abi, gerek yok.
3: Gerek yok der tabii. Çünkü mezun oldu ve sosyal güvencesi bitti. Bitmedi. Mezun olduktan sonra 2 yıl daha devam ediyor. Lise öğrencileri 20, üniversite öğrencileri de 25 yaşını geçmeyecek şekilde mezun olduktan sonra 2 yıl daha devlet güvencesinde.
6: Ama benim GSS borcum var.
3: 25 yaşına kadar olan herkesin genel sağlık sigorta borçları silindi. Detaylı bilgi için sgk.gov.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.

God.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418 faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.